keyifli, eğlenceli bir Sacı Cigar hitiydi. Let the music play again. 7.05, herkese merhabalar. Sabah Modu'na hoş geldiniz. Serdar ben. Bugün de oradek birlikteyiz. Yanımıza da müzik

0: Yeni güne başlamak için şahane seçimlerden bir tanesi değil mi? Uyku açan bir hit. Slater dersi buradaydı. Radyo Feremen burası. Keyifli sabahlar. Ben Serdar. Sabah modunda bir Bireksay'ı Ay Gaçi ile birazdan dinliyoruz. Öncesinde ise şimdi Arko Kasango Firefire. Kaçırma.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Kupsa Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
3: Bebişim gibisin.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: İklimsa. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.

radyo fenomeni. Maximum Hit Müzik. Radyo fenomeni.

0: Yılmaz, Belçika'da düzenlenen dünyaca popüler Tomorrowland Festivali'nde onun sahneye ilk çıkışının 15. yılı şerefine özel bir tribute alanı kurulmuştu ki vefatın ardından hayranları onun bazı kişisel eşyalarını da yakından görebildiler. Avicii Levels'ı buradaydı. Radyo Feribel'de sabah modundasın. Günaydınlar. Serdar ben, birazdan Diana ve Joanna radyonda olacak. Maximum Hit Müzik'te. Daha önce ise Paro Seller, Blacklist'i dinleyebilirsin. Kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
5: Karnın zil çaldığında
6: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
12: Tatil Sepeti.
14: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Köprü girişlerinde 1. ve 2. köprü Avrupa Asya geçişlerinde yoğun akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Bahçeli Evler, Merter, aksi yönde Topkapı, Zeytinburnu yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu aralıklarla etkili, Bahçeşehir, Mahmut Bey, Hastalok Meydanı da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar aralıklarla seyir hızı düşük, Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Greenwood kaydetti. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor Playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Maç yarın saat 20'de oynanacak. Milli güreşçimiz Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında gümüş madalya elde etti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sabahlar saatimiz 8. Serdar Bey sabah modunda. Yepyeni saate Olive Dean zamanı So Easy.

Biri Ayana Kamura, 31 yaşındaki ünlü yıldızın bu ayın başlarında 24 yaşındaki rapçi Riot Cartoon'la evlendiği iddia ediliyor. Balime eşliğinde Caşa'yla kulak verdik ona. 8.06'yı gösteriyor saatimiz. Sabah modunda Hüga ve Salto eşliğinde şimdi Japon.

0: sonları yılı oldu diyebiliriz. Manifest, Toz Pembe'yle buradaydı. Radyo Feri ben burası. Keyifli sabahlar. Ben Serdar. Sabah modundasın. Bir inna hitini hatırlamaya var mısın? Hat. Birazdan radyoda olacak. Öncesinde DJ Koca, Jason Derulo, Michiko. Unutma. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web

0: En iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
1: Yataşla mutlu uykular.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR. Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Granota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Nihat'la buradaydı. Radyo Feriman burası, keyifli sabahlar. Ben Serdar, sabah moduna devam ediyoruz. Paris'teki Louvre Müzesi'ndeki soygunu hatırlıyorsundur değil mi? Dünya çapında epeyce ses getirmişti. Büyük olay olmuştu ve işte o soygun sonrasında dünyanın diğer müzelerinin güvenlikleri çok da artırdığını, güvenlik konusunda çok da titiz olduğunu düşünürüz değil mi? Ama anlaşılan durum pek de öyle değilmiş. Çünkü İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Messina Müzesi'nden Rönesans ressamı Messina'ya ait tam 4 eser çalınmış. Yani müzenin alarmı, güvenlik sistemleri çalışıyormuş, güvenlik görevlileri iş başındaymış ama soyguncular bunu başarmışlar. Bu eserleri çalmayı başarmışlar ve çalınan eserlerin toplam değerinin yaklaşık 80 milyon euro olduğu tahmin ediliyor. Tabii ki bir kültürel miras açısından aynı zamanda çok büyük kayıp bunlar. Sabah modunda şimdi ise diğer

0: Osaka'da gerçekleşen Summer Sonic Festival kapsamında o sahnede canlı performans sergilerken üst üste ciddi teknik arızalar yaşanmış ve bu onun epeyce canını sıkmış. Jenny Tame Impala eşliğinde Dracula ile buradaydı. Radyo Ferim, ben burası. Mutlu sabahlar. Ben Serdar, sabah modundasın. Dimitri Vegas, Like Mike, Felix and Nea, Heard About Me. Birazdan dinliyoruz. Öncesinde Shakira, Burna Boy, Die Die. Kaçırma.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.
9: Büyük rahatlık PTR.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
12: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, Zeytinburnu Topkapı, Çağlayan Zincirli Kuyu, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Merter, Şirin evler etkili. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Altınşehir, Ok Meydanı, Seyrantepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir, Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
10: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
11: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Radyo Fenomen.
10: Maksimum hit müzik.
13: Radyo Fenomen'de

Nas, Like Mike, Felix N ve Nea Heard About Me ile buradaydı. Dünyanın en popüler rapçilerinden Pitbull'un o kadar sıkı bir hayran kitlesi var ki işte bu hayran kitlesi Dünya Rekorlar kitabına girmeyi başardı. Birazdan detay.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi

0: Erken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
1: Tatil Sepeti.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'tur ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Greenwood kaydetti. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos çarşamba günü oynanacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor play-off turunda Macaristan'ın Ferencváros takımıyla karşılaşacak. Maç yarın saat 20'de oynanacak. Milli güreşçimiz Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya'da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında gümüş madalya elde etti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saat 9 oldu. Serdar ben. Sabah modundasın. Şimdi Arko, Kasago, Fire Fire.

Guinness Dünya Rekorlar kitabı gerçekten bir alem. Mesela kel kafa şapkası takan en büyük insan topluluğu diye bir rekor var. Hyde Park'ta Temmuz ayında bir festival gerçekleşmiş Londra'da ve Pitbull'un sahne aldığı bu festivalde 22.141 Pitbull hayranı aynı anda kel kafa şapkası takarak bu rekoru kırmışlar, rekorun sahibi olmuşlar. Tabii aynı zamanda bu Pitbull'a bir saygı, sevgi göstergesi. Aynı zamanda Pitbull, Static ve Fur Drop da buradaydı. Sabah Modern'a Pençe BMC ile devam şimdi.

0: Wilson sosyal medyanın da desteğiyle dünya çapında dikkat çeken şarkılarından bir tanesi oldu. Fats Papi'ye Prost Sushi de eşlik etmişti. Freaked Out. Radyo Feriman'da sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Robin Thicke ve Pharrell Williams, Blur Dance. Birazdan dinliyoruz. Daha önce Hügel, Male Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
2: Space on Stage.
1: 22 Ağustos sabah 6'da
2: Artbus
1: DJ performansıyla izleyenleri
2: gökyüzüne çıkaracak.
1: Akşam 8'de ise
2: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
1: saat 22'de yerini yeniden Artbus'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: karnın zil çaldığında...
1: Yüksek proteinli bir şeye, Sardener tonlu aç ye.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
5: Chery. Pilot garaj oto ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an

Borsa Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de.

0: şarkılar var ki üzerinden ne kadar yıl geçerse geçsin hiçbir şekilde eskimiyorlar. Rasputin de Bonnie'nin öyle şarkılarından bir tanesi. Majestic'ten farklı bir yorum gelmişti şarkıya. Burası Radyo Ferma. Günaydınlar Serdar. Ben sabah modundasın. Bir Eşir'in hitine var mısın? Sefer. Birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise The Bossa Magnetic'le burada olacak. Kaçırma. Reklam.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Derken rezervasyon. Son

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Reklam. Radyo Fenomen.
6: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
7: Sabah Modu.

Fanatics dünya turu devam ediyor. Özellikle Eylül ayındaki Amerika'daki konserlerinde ona Mac Demore'da eşlik edecek Ed Sheeran, Sapphire sonrasında One Republic'e var şimdi Counting.

0: Yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Fenomen.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoba Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
1: Space on Stage.
0: 22 Ağustos sabah 6'da
1: Artbaz
0: DJ performansıyla izleyenleri
1: gökyüzüne çıkaracak.
0: Akşam 8'de ise
1: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
0: saat 22'de yerini yeniden Artbaz'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
1: Bilet kazanma şansı için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Greenwood kaydetti. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor Playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Maç yarın saat 20'de oynanacak. Milli güreşçimiz Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında gümüş madalya elde etti.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Fatih Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere Küçükçekmece Çağlayan Zincirli Kuyu yoğun ilerliyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir Hastal Seyran Tepe güzergahları da etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar yoğun. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

Aslında Z vokallerde ise Maren Morris ve Grey ortaklığı The Middle Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müze bu kez Vincent prodüksiyonuyla bir kez daha günümüze gelen bir Edward Maya klasiğiyle devam ediyoruz. Çarşamba gününde stereo.

0: ediyoruz. İşte Zerp, Svali ve Halla Abadi ortaklığı Metalik Lips Radyo Fenomen'deydi. Emin ol çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursam. Peggy Goo, Becky G, Shaws, Another ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Hugel ve Ultranate'le yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
2: Space on Stage.
1: 22 Ağustos sabah 6'da DJ performansıyla izleyenleri
2: gökyüzüne çıkaracak.
1: Akşam 8'de ise
2: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
1: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

başta bizi 2023 yazına götüren single'lardan Peggy Goo ve It Goes Like Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler Maximum Hit Müziği bu kez Becky G ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yeni albümünü yayınladı ve işte bu albümde de yer alan single'ı Radyo Fenemen'de Epa.

0: yazının en önemli dans single'larından Another ve Talk To You Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba gününde çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Billie Eilish, The Silent Partner, Alexandra Stan ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı Paro Stellar'la yapacağız.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Greenwood kaydetti. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor Playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Maç yarın saat 20'de oynanacak. Milli güreşçimiz Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında gümüş madalya elde etti.
8: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

1965'te Finley Sea Remix ile Birds of Feather Radyo Fenemen'deydi. Hazır tempo yükseltmişken hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bill'in Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz Fenomen Club'inde. Yine sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar. Cuma saat 24, hafta sonuna enerjik bir başlangıç için Fenomen'de olmayı unutma.

0: Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye Civil'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

ise Emily Sande ve Gucci Mane ile birkaç yıl öncesine gitmiştik. Survivor Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çarşamba öğle sonrasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Ve işte bu kez DATI zamanı Radyo Fenomen'de.

0: keyfi günler. Çarşamba öğle sonrasında çok daha fazlası için kulağına adyonda olsun. Hani mesela kimler var diye soracak olursam, Trinix ve Mariana Froz ortaklığı, Tame Impala ve Jenny ikilisi, Caitlyn ve daha da fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlarla birleştiren
2: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı
1: 23 Ağustos'ta Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye uzanan parkurda gerçekleşecek.
2: Sizleri 78 ülkeden binlerce yüzücüyü bir araya getiren
1: bu uluslararası organizasyonda
2: İstanbul Boğazı'nın
1: eşsiz güzellikleri arasında kulaç atarken
2: kıtaları ve kültürleri birleştiren bir yolculuğun
1: parçası olmaya davet ediyoruz.
2: Detaylar için
1: boğaziçi.olimpiyat.org.tr.
2: Resmi radyo sponsoru
1: Fenomen.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata. Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
10: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
11: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
12: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Froz ortaklığı Vayçın Bora Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler hafta sonları Radyo Fenemen'de geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayımda hemen her hafta listeye yeni giriş yapanlar, listeden ayrılanlar kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte eski bir numaralarımızdan Temin Pala ve Cen ikilisiyle devam ediyoruz. Radyo Fenemen

0: konserleri vasıtasıyla sevenleriyle buluşmaya devam eden Manifest ve Toz Pembe Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Chico Rose ve Afrojack ortaklığı, Anima ve Lisa ikilisi, Lily Allen. Birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla civ.

Radyoda tanıdık geldi ama çıkaramadıysan hemen yardımcı olayım. Stinkless'i İngilizmenin New York sample'larıyla Chico Rose ve Afrojack ortaklığı Alone Again Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çarşamba gününde hazırsan tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Enina ve Liz ortaklığı.

0: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
1: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Radyo Fenomen.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hit Müziği Hugel ve Ultra Nate ortaklığıyla devam ediyoruz.

Hip-hop dünyasında A$AP Ferg ve Nicki Minaj'la birkaç yıl öncesine gittik. Plain Jane sonrasında maksimum hitimizle tempo yükselterek devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de bir Punch Up MC klasiği.

0: şarkıya yeni şarkılarla karşımıza çıkıyor ve işte ona büyük başarı getiren bu yılki single'larından Slow Down Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çarşamba öğle sonrasında, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Kate Bush, Shensi, Dua Lipa, Alan Walker ve Ava Max ikilisi. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcıysa Shimza ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
2: Space on Stage.
1: 22 Ağustos sabah 6'da DJ performansıyla izleyenleri
2: gökyüzüne çıkaracak.
1: Akşam 8'de ise
2: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
1: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
3: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

televizyon dünyasının hiç şüphesiz en popüler serilerinden. Stranger Things'te kullanılmasıyla yıllar yıllar sonra bir kez daha popüler hale gelen bir Kate Bush single'ı. Run Up That Hill Mental Remix'iyle Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çarşamba öğle sonrasında maksimum hit müziği tarzı değiştirerek devam ediyoruz. 2000'li yılların başından Blue Central Hit'em Up Style sample'larıyla Radyo Fenomen'de Shin C.

0: Çarşamba gününde tempo yükselttiğimiz dakikalar tam 7 yıllık aradan sonra Alan Walker ve Ava Max bir kez daha bir araya geldi. Yine ortada bir hit single var. İşte bu ikilden dinlediğimiz Fate sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Pekala, kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Rosaline, Helin, Florida ve Sia ikilisi ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Norveçli grup The Bounce önderliğinde yapacağız.
1: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Greenwood kaydetti. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, Playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Maç yarın saat 20'de oynanacak. Milli güreşçimiz Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında gümüş madalya elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Günün 24 saat olduğu gibi çarşamba öğle sonrasında da maksimum hit müzik için kesinlikle doğru yerdesin. Rosaline ve Snap sonrasında bu kez Helin zamanı. Biraz tarzı değiştiriyoruz. Radyo FM

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: hayatlarını takip et.
1: Takip et.
2: Reklam. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Bahçeşehir-Mahmutbey, Sultan Gazi-Ok Meydanı, Mahmutbey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ümraniye-Kavacık, Kartal-Ataşehir çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Asya ve Avrupa kıtalarını kulaçlarla birleştiren
1: 38. Boğaziçi Kıtalar Arası Yüzme Yarışı
0: 23 Ağustos'ta Kanlıca'dan Kuruçeşme'ye uzanan parkurda gerçekleşecek.
1: Sizleri 78 ülkeden binlerce yüzücüyü bir araya getiren
0: bu uluslararası organizasyonda
1: İstanbul Boğazı'nın
0: eşsiz güzellikleri arasında kulaç atarken
1: kıtaları ve kültürleri birleştiren bir yolculuğun
0: parçası olmaya davet ediyoruz.
1: Detaylar için
0: boğaziçi.olimpiyat.org.tr.
1: Resmi radyo sponsoru
0: Fenomen.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye cıvıldı.
5: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te saatler 17. Fire Fire'la yeni saate başlıyoruz.

Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento, Arvento. Mobile Systems. Disco.

0: affedilebilecek hatalar neler? Bir yazsanıza bana. Müziğin fenomenleriyle update devam ediyor. Instagram Radyo Fenomen'den mesajları bekliyorum. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Birazdan Who Introduce'dan da başlayacağım. Google ardındansa Buttons burada olacak. Snap Dog yaklaşıyor. Hazırsan Radyo Fenomen'de update'e devam.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor.
2: Space on Stage.
1: 22 Ağustos sabah 6'da
2: Artbat
1: DJ performansıyla izleyenleri
2: gökyüzüne çıkaracak.
1: Akşam 8'de ise
2: Space Rocket'ın yükselişine eşlik edecek DJ performansları
1: saat 22'de yerini yeniden Artbat'a bırakacak. Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
2: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly Blue.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye cıvıldı.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
9: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Coolwool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.
8: Yataşla mutlu uykular.
2: Reklam.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

mesajları okuyorum. Sinirle söylenen sözleri affederim, insan bazen öfkeyle saçmalayabiliyor diyor. Çok ciddi şeyler yoksa evet, saçmalayabiliyor gerçekten. Özel bir gün unutursa affederim, ben de tarih konusunda iyi değilim demiş. Bunun için koca boşayanlar var. Fenomen'de yeni

0: sakın kaçırma.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Greenwood kaydetti. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos çarşamba günü oynanacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Maç yarın saat 20'de oynanacak. Milli güreşçimiz Salih Yusuf Yazıcı, Slovakya da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında gümüş madalya elde etti.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Görkem'le update devam ediyor. İlişkide hangi hataları affedersin demiştim. Radyo fenomeninden gelen mesajları 8'e kadar okuyacağım. Sen de yazmaya devam et. Arkadaşların plan yapıp bana haber vermemesini affederim. Ama ikinciyi biraz abartırım yine affederim demiş. Dürüst. Mesajıma saatlerce dönmemesini affederim. Herkesin kendi hayatı var diyor. Nasıl ya?

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yeni Max Sticker kartla

0: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili kız ve erkek çocuk tişörtler 99.99 TL'ye civilde. Pilot Garaj Şoko
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz. Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Getir, bir mutluluk getir. 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık ptr. Reklam.
4: Radyo fenomen. Maximum hit music. Radyo fenomende Deniz Görkem'le update.

0: yapılsa da affederim dediğin hatalar neler? Instagram Radyo Fenomen'den göndermeye devam et. İkinci saatteyiz. Şimdi Figure Out gidiyor. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? So Easy, To Fall In Love. Ardındansa Flames burada olacak. David Kera ve Sia Deniz Görkem'le update'i ziyaret ediyor.
1: Radyo Fenomen Spor.

0: hesaplarını takip et.
1: Takip et.
0: Reklam. İki toplantı arasında
2: yüksek proteinli bir şey ye. Dardanel tonlu aç ye.
0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
1: Chery. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü yoğun, ikinci köprü yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü, Florya, Merter, Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir, Mahmutbey, Hastal, Seyrantepe, Aksiyon'da Bayrampaşa, İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal, Üsküdar, Temde Ataşehir, Kavacık çift yönlü olarak seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

olanları affedersin. Onu konuşuyoruz. Benim sevmediğim biriyle arkadaş olmasını affederim diyor. Ne yapayım diyor yani. Sonuç olarak herkesin kendi arkadaşları olabilir demiş. Ben biraz küserim diyor. Doğum günümde kötü bir hediye almasını affederim diyor. Benim var umurumda olmaz.

0: giderken ne olabilir ki gizli ya, kendi eşinden falan bilemedim. Tabii herkesin özeli var ama ailesine ilişkimize ilgili fazla bir şey anlatmasını affederim diyor. Bence anlatmaması lazım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Birazdan Magnetik'le başlayacağım. The Vows, ardından Alone, Nicki Minaj, Kim Petras ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update devam edecek.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında. Pilot garaj,
4: oto ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya

radyo fenomen. Radyo fenomende Deniz Görkem'le

Bani, müziğin fenomenleri devam ediyoruz en sevdiğin şarkıları. İlişkide neleri affedersin demiştim. Küçük beyaz yalanları affederim diyor. Her şeyi yüz yüze söylemesine gerek yok. Mesela o gün güzel değilsem söylemesin diyor. Ha, sen kendine yarayacak haber şeyleri affedersin.

0: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le
6: bağlan hayata. Sezon sonu büyük indirim başladı. Erkek çocuk ışıklı terlik 349 TL'ye, kız çocuk terlik 129.99 TL'ye civilde.
7: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
8: Siz en iyisi bu sıcaklarda kendinizi yataşa bırakın. Serinletici etkili Cool Wool yatakta %10 indirim, 3 kat serinletici etkili Black Ice yatakta ise yastık hediye fırsatını kaçırmayın. Son gün 31 Ağustos.

0: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa, 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de
1: İnternet TürkNet pilot garaj oto ekspertiz.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Mikros Yemek.
2: Mikros uygulamasında.
3: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
4: Büyük rahatlık Paytr.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
5: Maksimum hit müzik.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Gö-

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz Gökhan'la update'te saatler 19 oldu. Moving to the Sun'la yeni saate, 3. saate devam ediyoruz.

0: Instagram'dan yazmaya devam et. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik devam ediyor. Birazdan Five Five burada, ardından Lean On, Major Lazer ve DJ Snake burada olacak. Mode onlara eşlik ediyor. Radyo Fenomen'desin. Hadi devam edelim.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Karnın zil çaldığında
4: yüksek proteinli bir şeye Sardan Ertonlu aç ye.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
8: Pilot garaj oto ekspertiz.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Pilot garaj oto ekspertiz.
10: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Yanmasını affederim demiş. Ya bu dedikoduya döndüyse, ya seni çekiştiriyorsa, o zaman affeder misin? Space Melody seninle birlikteydi. Müziğin fenomenleriyle devam. Paro Steeler, Black Vice burada. Ardından ise Got the Only, Flavie Merrick, Fizz MG ile Deniz Görkem'le Update devam ediyor. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: erken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil Sepeti.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla cıvilde.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayata.
7: Reklam. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
8: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin golünü Greenwood kaydetti. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos çarşamba günü oynanacak. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla karşılaşacak. Maç yarın saat 20'de oynanacak. Milli güreşçimiz Salih Yusuf Yazıcı, Slovak da düzenlenen 20 yaş altı dünya şampiyonasında gümüş madalya elde etti.
7: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Sezon sonu büyük indirim başladı. Kız ve erkek çocuk terlikler 129.99 TL'ye cibilde. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
2: Bull. Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le